Sen de yo no bunun son solo şafak sen şovda ve sen şovay şovay şovaya şovara. Onun, onun, onun son, onun son, onun son, onun, onun, onun, onun, onun, onun son, non killer, non loop, non killer, non loop, non killer, non loopen, non killer, non loopen, quella clasten, clastinka, clastinka. Ka, klasting, kating, klasting. Von den Klas, von den Klastik, von den Klastik.